0: 106 Ünöktekmiş efendim.
1: Ben ne deyim, sana kalmanım ne deyim, yoksa git kalbimden uzak, ya da dost kimin tanışak.

0: başınıza dönün. Bu ne işler kız? Seyyare. Eşiyana da bu Yezid'i gelip boynuna. Ay seyyare. Seyyare.
1: Ay, kimdi orada? Kimdi beni çağırır?
0: Salam Meleçim. Avalan bir insafın olsun de.
1: Ha, ne olur.
0: O Kur'an tu beş

0: Haşamıyorum. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarmadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun babamı yere! Soktun babamı yere!
0: Bayanım!
2: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küçük. Götür koparın eliniz.

0: Ay maşallah. Ay maşallah. Ağız bir dənə çalım sənə. Ağız vurdu. Hadi vurdu.
1: Hey, hep duvaşma ya. Mən bunu birinci dəfə görəndə bildim ki, nə yuvanın quşu.
0: Ağız uquşdu gün. Halis bayquşdu. Nasıl? Geldi.
2: Ay, buraya nasıl geldik? Saçını niye kesmişsin?
0: Abalam kızı okşuyor, deyin de oğlanı okşuyor. Çok sağ oldu da. Mene bak. Bu heyasız benim aklıma çıkacak. İlgar sana kurban ol. Benim onu elinden kurtar.
3: Geri lan, yıkılacağın da bura intrigetler. Kelle dolu, cip boş.

0: Stoy. Bu kimdir? Ay kız. Dur başıma deyip ağız burada neyi yapmışsın? Dur gidi gibi.
1: Ben kız değilim.
0: Görürüm, baktın getirip çık kız olmamışsın. Yoksa bu gün değil, ömür billah evde kız kalardın. Sen kimsin?
1: Mehmet'im.
0: Hiç tanımadım. Be familyen nedir?
1: Mehmet'im.
0: Be dedeğin adı nedir?
1: Mehmet'im. Mehmet. Mehmet oğlum Mehmet ol. Başa düştü.
0: He.
1: Menden elimiz, benim kadın heylana hoşum gelmez.
0: He, eylesem de menden elimiz. Benim de kişilerden hoşum gelmez.
1: Baş mehabbet, sevgi, eşk.
0: O ne olan şeydir? Mehemme.
1: Bu saat seni başa salım.
2: Göz karalır, baş fırlanır, adam solur eşkiden. Gör dünyadan neler olur, neler olur eşkiden. Ben de serbest bir adamım, yoldaşam kadınlara. Polat şimdi yüreğim var, sevgi harablar ara.
3: Adın nedir?
0: Züleyha.
1: Aşk olma sen ki.
0: Yok ha. Mehmet.
1: Can.
0: Değilsen yani hiç ömründe evlenmemsen.
1: Yok, aradan gelmez ulan.
0: Olsa. Yaş. Elimden kaçıp burada, bu tohinin de gizlenmek istiyordun. Tutmaz! Bu kimdir ay Mehmet kardeş?

0: olacak.
1: Bir arvat tapıp evlenseydim.
2: Ne? Arvat? Aman aman. 6 ay evli olmuşam. Hele de tüsü tepemden çıkmış.
1: Ama ben bu yay nece olsa evleneceğim. Hele sevgilime şehir de yazmışam. Bak. Mühsün yaralanmıştır. Bir bak üreği kandı. Doktor dedi ki yalnız ulduz ona dermandır.
0: İndi daha sen benim elimden. İlimler akademiyasında da gizlenebilmezsen.
3: Seni ben taparam gene de olsa. Elimden hep zaman kurtarmasacağım.
4: Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. Ayrıldık kurtardı yanılmışı ya. 6 ay yaşadık. Besteyler var. 6 ay yaşadık. 6 ay yaşadık. Besteyler var.
2: Azizim, iki gözüm. Ah, benden ne istiyorsan?
0: Penceyi çıkart. Ayakkabının da bir tane çıkart. Ayakkabının bir tane çıkartacaksan ya yok?
1: Hanım, benim ayakkabım sizin neyinize lazımdır?
0: Başlayın, ben meşk edirdim.
1: Siz artistkasız?
0: Bilirsiniz nece artistkayım. Nazik.
1: Heh, özünüz nazlı, adınız Nazik. Tanış olan. Mühsün.
0: Mühsün. Siz çarşıdan oynuyorsunuz.
1: Emretseniz seygahda oynayarım.

0: Kredi'de her gün fırsat. Şire çeken indi 25 manat 30 kepi değil, 18 manat 70 kepi. Geyser su filtre 28 manat 30 kepi değil, cemi 19 manat 70 kepi.
1: Kredi, belli alışverişler. Azad Azad.

0: 9 kapey değil, Cemi 3 manat 45 kapey. 1,5 kilogram Ariel yüyücü toz çeşitleri. 11 manat 90 kapey değil, Cemi 5 manat 99 kapey. 1 kilogram bizim süt kereyağı. 20 manat değil, Cemi 13 manat 99 kapey. Al markete gelin, serpeli fırsatlardan yararlanın.
1: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine yetirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler. Kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi. Bankla bağlı suallarınızın cevablandırılması. İndi çok asan. ABB Mobile. Her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.